en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: İstanbul senden misin? İstanbul sen benden misin?
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji Reklamları kazandırır.
2: Ah rana nin rana nin ara ira, yakalım mı yapmayalım mı?

0: Возвращаюсь к Сакину.
1: Gelecekteki Eylül'de bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Numarayı tuşla. Radyonun parmaklarının ucunda.
0: 212-56-56 0543-746-3754.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 27 Ağustos Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. İlk sıcak gelişmemize başlıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı deniliyor. Bu haberin detayına göz atacağız değerli dinleyenler. Grupama stadyumunda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe üst üste pozisyonlar üretti. 20. dakikada Oğuz Aydın bir topu direkten döndü. 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle Fenerbahçe öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe 28. dakikada Archie Brown'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma güvenliğini önde tutan Fenerbahçe 61. dakikada Fofana'nın golüne engel olamadı ve oyunun diğer bölümlerinde başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı deniliyor. Ve 18 yıllık Devler Ligi hasreti de Fenerbahçe'nin böylece sona ermiş oldu. Fenerbahçe son olarak 10 Aralık 2008 yılında Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı. 18 yıl aranın ardından Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunun lig aşamasında yer almaya hak kazandı. Fenerbahçe, tebrik ediyoruz değerli dinleyenler.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Efendim, birinci sayfa programına başladık. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Bir sıcak gelişme daha var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 kişinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği haberi yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasi partiyi destekleyen 49 CHP'li isim tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Belediye başkanlarının da yargılanma sürecinin takip edildiğini belirtmiş CHP sözcüsü Müslim Sarı. Değerli dinleyenler, Ekrem İmamoğlu davasında eski milletvekili Turan Aydoğan'dan ses kaydı ve 200 bin dolar savunması deniliyor. Fethiye'de paraşüt faciası, kayalıklara düştü, 2 kişi hayatını kaybetti. Bu haberi detaylandıralım. Mola'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayışı yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl'la yanındaki Çin uyruklu turist hayatını kaybetti deniliyor. Üzücü bir hadise yaşanmış değerli dinleyenler. Galatasaray'dan federasyona tepki denilmiş. Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar deniliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması. Alihan Kuriş operasyonunda kritik isimlerden biri daha yakalandı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor, bunun önünü artık hiç kimse kesemez ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Bir deprem haberi var. Önce Adıyaman, şimdi de Kayseri sallandı. Uzman isim uyardı, beni tedirgin etti, kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Haber başlığı böyleydi, haberin detayına bakalım. Geçtiğimiz gün Adıyaman ve dün de Kayseri, Türkiye'de peş peşe meydana gelen depremler tedirginlik yaratırken uzman isimlerden dikkat çeken açıklamalar deniliyor. Geçtiğimiz akşam Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3 dakika arayla 3.7 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti. Ve dün sabah saatlerinde de bu kez Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde deprem meydana geldi. Dün sabah 09.53'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Profesör Doktor Süleyman Panpal'ın değerlendirmeleri var. İki bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulunmuş Panpal, o büyük depremlerden sonra bölge sallanmaya devam ediyor. Adıyaman'daki depremleri artçılar olarak değerlendirebiliriz. Bu mümkün. Zaten Doğu Anadolu fay zonunun o kesimi kırılmamış parçaları barındırıyor ifadelerini kullandı ve Kayseri'deki depremin tedirgin ettiğini de belirtelim. Kayseri Pınarbaşı civarında deprem açıkçası beni tedirgin etti ifadelerini kullanmış Panpal. Çünkü şehrinde, çevresinde Orta Anadolu fay zonu dediğimiz zonun en önemli bileşenleri var. Sivas civarından başlayan Deliler fayı, ondan sonra Kayseri civarına gelen Erciyes fayı, Yeşilhisar fayı, Develi fayı ve Pınarbaşı'nın hemen yakınından geçen Sarıs fayı, bunlar oldukça önemli ve aktif faylar. Tarihsel dönemde de yıkıcı depremler ürettiler ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in Suriye açıklaması var. Bu haberin detayına göz atacağız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de SDG'nin feshedilmesinin ardından iç bütünlüğü güçlendirme yönünde önemli bir eşiğin geçildiğini belirterek, Şara yönetiminin kapsayıcı adımlarının ve terörsüz bölge hedeflerinin Suriye'nin geleceği için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var, detaylara yer verilmiş. Alihan Kuriş operasyonunda kritik isimlerden biri daha yakalandı deniliyor. Alihan Kuriş'in elebaşısı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evrak ve toplantı tutanaklarının saklanması sürecinde rol aldığı tespit edilen Mehmet Akay'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yakınının adresinde yakalandı deniliyor. Örgütün mali yapısının incelendiği belirtiliyor değerli dinleyenler. Filenin Sultanları A-Milli Kadın Voleybol takımımız SEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında Almanya'yı da 3-1 mağlup ederek turnuvada A grubunda 4. maçında 4-4 yaptı. Almanya ise 2. kez mağlup oldu deniliyor değerli dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Fransız ekibi Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı deniliyor değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat. Aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz. Projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: ...30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz deniliyor. Emekli ve memur zammı için yeni hesap denilmiş. Diyarbakır'da bıçaklı kavga, iki kardeşten biri hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da yolcu otobüsleri çarpıştı. Bitlis'in Ağlatı ilçesindeki kutlama programına katıldıktan sonra Osmaniye'ye dönen vatandaşları taşıyan otobüsün aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsün arkadan çarpması sonucu 13 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı denilmiş. Lyon zaferi sonrası İsmail Kartal'dan tarihi başarı deniliyor. Malatya'da düğünde ortalık karıştı, kız meselesi hastanede bitti denilmiş. Amerika'dan Rusya için flaş nükleer çıkışı Ukrayna'yı kalbinden vuracak deniliyor. Bodrum'da 400 kilo bozuk ete el konuldu. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde Nepal'de sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri, birinci sayfa haberlerinde öne çıkan haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Adana'da kontrolden çıkan römork kaldırımda bekleyen iki kişiye çarptı deniliyor. Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki traktörden ayrılan römork kaldırımda duran iki kişiye çarparak yaraladı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı deniliyor. Türkiye'den Nepal'de hayatını kaybedenleri için başsağlığı mesajı denilmiş. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Çin'in İran'a yönelik yasa dışı yaptırımları reddeden açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmiş. Tomrukların altında hayatını kaybetti. Adana'nın Kozan ilçesinde orman bakım çalışması sırasında kamyondaki tomrukları düzelten bir kişi dengesini kaybederek yere düştü. Üzerine tomrukların devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti deniliyor. Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi denilmiş. Filenin Sultanları Almanya'yı yenerek 4'te 4 yaptı deniliyor. Dezenformasyonla mücadele merkezinden yanan ormanlar yapılaşmaya açıldı iddialarının yalanlanması haberi var. Elazığ'da bir takım ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın YPG'nin feshedilmesine ilişkin açıklaması var. Detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler.

Programımıza devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, haber başlıklarını, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Elazığ'da bir takım ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG'nin feshedilmesine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada "Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğindedir bu durum" dedi. Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan önemli bir adımdır ifadelerini kullanmış Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Muğla Bodrum'da bir kasap işletmesine ait depodan yayılan kötü koku üzerine yapılan araştırmada bozuk olduğu belirlenen 400 kilo ete el konuldu deniliyor. Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem denilmiş. Rojin Kabayiş dosyasında korkunç iddia deniliyor. Rojin ilaçla felç edilerek katledildi denilmiş. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz deniliyor. Diyarbakır'da bıçaklı kavga, iki kardeşten biri hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da yolcu otobüsleri çarpıştı. 13 kişinin yaralandığı haberi yer alıyor değerli dinleyenler. Son dakika haberlerini, haber başlıklarını, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympic Lyon karşılaşması sonrası, galibiyet sonrası Şampiyonlar Ligi'ne girmeye hak kazandıklarını belirterek camiamıza hayırlı olsun, ülkemize de hayırlı olsun, gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bize şampiyonluk yolunda ayrıca motivasyon kazandıracak ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Aziz Yıldırım soyunma odasına indi. Fenerbahçe'nin Genduzi paylaşımı ses getirdi deniliyor. Diyarbakır'da bıçaklı kavga. Diyarbakır Çınar'da bıçaklı kavgada iki kardeşten birinin hayatını kaybettiği aktarılmış.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212-56-56 0543-746-3754.

Programımıza devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Amerika'dan Rusya için flaş nükleer çıkışı Ukrayna'yı kalbinden vuracak deniliyor. Bodrum'da 400 kilo bozuk ete el konuldu denilmiş. Nepal'in Çin sınırındaki bir bölgede sel felaketi meydana gelmişti. Yaşanan felakette ölenlerin sayısı 157'ye yükseldi deniliyor. Adana'da kontrolden çıkan romork kaldırımda bekleyen iki kişiye çarparak yaraladı denilmiş. Türkiye'den Nepal'de hayatını kaybedenleri için başsağlığı mesajı deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasi partiyi destekleyen 49 CHP'li isim tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz gün Adıyaman Sincik'te de 4.2 ve 3.7 büyüklüğünde ard arda 2 sarsıntı meydana gelmişti değerli dinleyenler. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan tandem atlayışı yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl'la yanındaki Çin uyruklu turist hayatını kaybetti deniliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor, bunun önünü artık hiç kimse kesemez ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3. torbada Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk gibi Bodo Glimt gibi takımlarla karşılaşması bekleniyor. İki Türk ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray aynı torbada yer aldığı için birbirleriyle karşılaşamayacak denilmiş. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasının kura çekimi ise 27 Ağustos Perşembe akşamı Türkiye saatiyle 19'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak deniliyor değerli dinleyenler.

Günlük tahmine bakalım ve vedamızı gerçekleştirelim. Değerli dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle bugün öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin edilmekte değerli dinleyenler. 27 Ağustos Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya çalıştık değerli dinleyenler. Yarın 28 Ağustos Cuma sabahında haftanın son iş gününde bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Kars bazalt taşından inşa edilen tarihi yapıları ve Rus Baltık mimarisiyle şekillenen ızgara şehir planıyla Türkiye'nin en özgün ve sıra dışı kentlerinden biridir. Türkiye'nin inşaat sektöründe kalıp Samsun Ordu, Demir Osmaniye Adana, Sıva Tokat, Hurdacılık, Niğde Nevşehir ustaları markalaşarak meslek geleneğini sürdürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, madencilerin 17 gündür süren eylemine destek verirken gözaltına alınarak tutuklandı. Sendika bu durumu Yıldızlar SSS Holding çıkarlarına hizmet eden sınıf saldırısı olarak niteliyor. Nepal'de ani sel felaketi yüzlerce kişinin kaybolmasına, en az 157 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Felaket nedeniyle köyler sular altında kaldı, yollar, köprüler ve enerji projeleri zarar gördü. Kurtarma çalışmaları helikopterlerle sürüyor. ABD basını Kremlin'in Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiasını gündeme getirdi. CIA direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyareti Rusya ile Ukrayna savaşı hakkında uzlaşma arayışlarını beraberinde getirdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi ortopedi uzmanı S.E. hastalardan ameliyat karşılığı 2,6 milyon lira rüşvet talep ettiği iddiasıyla tutuklandı. Banka kayıtlarından 51 hastaya haksız ödeme yapıldığı belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümüne özel video paylaşarak 26 Ağustos 1922'de başlayan yürüyüşten zaferle sonuçlanan meydan muharebesine kadar süreci andı ve kahramanları rahmetle andı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff rövanşında Lyon'u 2-1 yenerek 18 yıl sonra gruplara yükselmeyi başardı ve büyük başarı elde etti. Galatasaray, Tottenham'dan orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr için 15 milyon euro teklif ederek transfer görüşmelerini sürdürüyor. Monaco'da kiralama için menajerlerle temas kurdu. Trabzonspor, Ferencvaros'la UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında karşılaşıyor. Bordo Mavililer 1-0 mağlubiyeti iki farklı galibiyetle telafi etmek istiyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 14 kuruştan, gram altınsa 7140 lira 9 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık en yüksek 29 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Ladı bendeniz Mahmut Uçarçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı ikizlerle yaptık. Öptüm radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Onurla devam ediyoruz. Derviş, hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, İrem Derici. Alev Alev Radyonuz'da namütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ben Deniz Mahmut Uçakçan sizlerleyim. Ve bakın, yüksek zekaya sahip insanların 7 özelliği demiş. Yani hepimizde var olan 7 özelliği sayacağım sizlere. Ve de testler mesler vardır biliyorsunuz değil mi sosyal medyada. O ne diyor falan yapar böyle testleri. Veya işte birkaç şey falan daha oraya girersin. Mesela o testlerden hiç bugüne kadar geri zekalı çıkan olmadı. Ya da ne bileyim IQ'su düşük olan olmadı mesela. Hep paylaşılır, görürüz sayfalarda. Herkes müthiş derecede zeki. Herkes acayip ileri görüşlü. Herkes ne bileyim yani lider. Hep bunlar paylaşılır yani. Karakter özellikleri olarak. Hiç bugüne kadar şey görmedik. Bu da yaşıyor ama niye yaşadığı belli değil diye. Neyse efendim, yüksek zekaya sahip insanların 7 özelliği denmiş. Test yapmıyoruz. Biz direkt olarak konuya giriyoruz. Bak, zeki insanlar, bu güzel bir şey. Ne kadar bilmediklerini bilirler diyor. Ne kadar bilmediklerini, yani ne kadar bilmediğini bilmek. Şimdi özellikle bizim mesela medya dünyasında, bak televizyon dünyasında. Orada mesela haber programları vesaire falan filan. Oradaki yorumculara falan bak mesela, her konuyu bilirler. Yani her konuyu bildiklerini iddia ederler daha doğrusu. Tıptan tut, ekonomidir, efendime söyleyeyim siyasal bilimler. Her şey hakkında, sosyal medyada da böyledir yani, sürekli böyle bir yorum. Kendi cümleleri değil, sağdan soldan çalma. Bir insanın her konuyu bu kadar bilmesine imkan yok. Öyle olsa o konunun uzmanlarına ihtiyaç yok çünkü. Adam mesela ekonomi alanında yıllarca eğitim görmüş. Eğitim görmüş de görmüş, eğitmenlik yapmış. Profesör olmuş. Ne bileyim, dünyanın saygın isimlerinden bir tanesi, bilinen isimlerinden bir tanesi. Fakat bizim mesela yorumculara bak, adamı yerle bir ediyor. Anlamadığından falan bahsediyor. Anlamadığından bahseden adam iki satır bir şey okuyup oraya geliyor, anlamadı diyor. Anlamıyor dediği adamsa işin kitabını yazmış. Özgür hocamıza selamlar. Zeki insanlar neyi ne kadar bildiklerini bilirler, ancak daha da önemlisi ne kadar bilmediklerini de bilirler ve onlar için bilmiyorum demek daha kolaydır diyor. Enerjileri yüksektir ve bunu iyi kullanırlar demiş. Özelliklerinden bir tanesi çok büyük fiziksel enerjiye sahip olmalarıdır. Bu doğuştan gelen bir enerji modellemesi olmayıp tamamen kendini adapte ettiği konuyu tamamlamak için saatlerce çalışması gerektiği bilincine sahip olmasıdır demiş. Her ortama kolayca uyumlanabilirler diyor. Zeki insanların uyumlanma kapasiteleri yüksektir. Karşılaştıkları kısıtlamalar veya zorluklar ne olursa olsun zeki insanlar olaylara uyum sağlayabilir diyor. Hiç bitmeyen bir merakları vardır demiş. Bak Einstein şöyle diyor. Özel yeteneklerim yok. Sadece tutkulu bir şekilde meraklıyım. Zeki insanlar diğerlerinin hafife aldıkları şeyler karşısında büyülenmeye daha çok yatkındır. Çünkü onlar olaylara olduğu gibi dümdüz bakmaz. Formülünü, var olma şeklini ya da işleyiş mekanizması gibi detayları merak ederler demiş. Asla sıkıcı değillerdir diyor. Zeki insanlar sadece sıkıcı iş ve bilgiler arasında kaybolmaz, eğlenceli ve sosyal olmayı bilirler demiş. Detaylar onlar için çok önemlidir diyor son olarak. Yok, sondan bir önceki. Detaylar onlar için çok önemlidir. Zeki kişiler hem iş hem de özel hayatlarında her bir ayrıntıyı tek tek hesaplarlar. Yaşadıkları diyaloglar ve düzenli yaşam oluşumlarının hepsinde daha derin anlamlar ararlar demiş. Tabii bu kendileri için biraz sıkıcı olabilir. Hani evet, önemlidir bu, bu yorucu olabilir yani. Detaylara gömülmek. Son olarak yalnızlık onları rahatsız etmez diyor. Yüksek derecede zeki insanlar oldukça bireysel olmaya eğilimlidirler. İlginç biçimde son dönemlerde yapılan araştırmalar zeki insanların birçok insana kıyasla arkadaşlarıyla sosyalleşmekten daha az tatmin olduklarını ortaya koymaktadır. Niye? Çünkü arkadaşları aynı derecede zeki değil. Ne yapacak adam yani, kendisi acayip zeki, neydi, yüksek derecede zeki.
Her şey çok başka bakıyor. Diğeri düz. Tabii ki onun yanında sıkılacak. Tabii ki yalnız kalmak ona daha iyi gelecek. Evet, zeki insanların özellikleri bunlar. Yani kısacası en başta söylediğimiz gibi hepimizde var olan özellikleri sıraladım sizlere.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

dudaklarım yeminli. Soner Sarı Kabadayı, dudaklarım yeminli. Efendim bakınız, daha güçlü olabilmek için 6 muhteşem ipucu denmiş. Alın kağıdı kalemi. Bu programdan sonra hepiniz çok güçlü bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Bu kadar basit. Neler var mesela, bak, hayatımız, hayatınızın büyük bir bölümünde çok farklı insanlarla karşılaşabilirsiniz diyor. Evet. Her insanın tavırlarıyla ve tarzıyla mücadele edebilmek pek kolay olmaz. Etme. Yani, mücadele etmek zorunda değilsin ki yani her insanla. Hani öyle herkese de mücadele edersek oho. Bırak o öyle kalsın, sen böyle kal. Niye mücadele ediyorsun yani, niye uğraşıyorsun? Bana ne? Neydi? Vız gelir, tırs gider. Bak diyor ki, hayat boyu uysal, korkmuş ve zayıf kalırsanız sürekli sizi küçük gören insanlarla savaşmak zorunda kalabilirsiniz demiş. Ha, özgüven işte biraz, o özgüven yükleyeceğiz. Başarılı olmak ve insanların size saygı duymasını sağlamak için zihinsel ve duygusal anlamda güçlü olmanız gerekir diyor. Neler var mesela, altı muhteşem ipucu demişti ya, hata yaparsanız endişelenmeyin demiş mesela. Hata yaparsanız endişelenmeyin, herkes hata yapar. Yaptığınız hatalar sizi daha çok geliştirir. İşte burada tabii hatadan ders almak da önemli. Ne kadar çok hata yaparsanız onlardan o kadar çok şey öğrenirsiniz. Bir de şu var, sadece bu cümlenin arkasına sığınıp da hani sürekli dur bakayım bir hata, hani bazı şimdi bazı şeylerin hata olduğunu bilirsin. Şimdi hal böyle olunca belli, bak hatadır o yani, işinle ilgili düşün. Hani bir şey yapıyorsundur ya da sonucunun hatalı çıkma olasılığı yüksektir. Az çok tahmin edersin. İşte orada bu cümlenin arkasına çok fazla gizlenmemek gerekiyor. Ne kadar çok hata yaparsanız onlardan o kadar çok şey öğrenirsiniz diye. Hata yapmanın sayısı önemli değil ama aynı hatayı tekrar etmek. O biraz sıkıntı yaratır. Yani evet, hata yaparsın, yaptığın bir işte hata yaparsın, sosyal hayatta bir hata yaparsın. Ama aynı şeyi tekrar edip başka bir sonuç bekleme yoluna gidersen o öyle olmuyor. Başka, geçmişi bırakın demiş. Geçmişi geçmişini ne? Geçmişiniz öyle, şimdi sonda Z'yi koymayınca dedim lan ne oluyor? Geçmişiniz sizi geleceği ve sonsuz... Ne diyorsun ben? Aynı yazıldığı gibi okuyorum, beraber toparlayalım. Geçmişini sizi geleceği ve sonsuz diğer olasılıkları kucaklamaktan alıkoyan şeydir. Geçmişiniz ise tamam, sizi geleceği ve sonsuz diğer olasılıkları kucaklamaktan alıkoyan şeydir. Geçmişte canınızı yakan olayları bıraktığınızda sonunda kendinizi özgür hissedersiniz diyor. Böylece yeni hayatınıza daha kolay başlayabilirsiniz. Geçmişi geride bırakmak daha güzel günlere yol açmanıza yardımcı olur. Bu kadar mıydı bunlar? Ha dur, daha var bir saniye. Duygularınızı kontrol edin demiş mesela. Abi hep de kontrol de nereye kadar ya? Güçlü olabilmek için duygularınızı kontrol etmeniz ve zihninizi asla zayıflatmamanız gerekir. Zihniniz bir şekilde sizi bir şey yapamayacağınıza ikna ettiyse, tamam haklı o zaman. Ha pardon, bu düşünceyi kesinlikle ortadan kaldırın ve duygularınızı kontrol etmeye odaklanın demiş. Yani zihninizle savaşa tutuşun. Yeni hedefler belirleyin diyor, daha güçlü olabilmek için. Önceki hedefleriniz sizi artık motive etmiyorsa, daha iyi performans göstermeniz için sizi motive edecek yeni hedefler belirlemeye çalışın. Mesela nedir? Gidin bugün istifa edin. Yeni bir iş hayatına başlamaya çalışın. Kolaysa. Sorumluluk alın ve harekete geçin demiş. Sonsuza kadar oturup nasıl geliştirileceğine dair yolları okuyamazsınız. Ona göre hareket etmeye başlamalısınız diyor. Daha iyi zihin ve duygu kontrolüyle yeni hedefinizi geliştirebilmeniz ve başlatabilmeniz için sorumluluk alın. Yeni planlarınızı hayata geçirmek için bir an önce harekete geçmeye başlayın. Bak hep yuvarlak cümleler işte bu şey. Yine muhtemelen bir kişisel gelişim uzmanı. Hep yuvarlak cümlelerle hani bak bunu neye yani. Bir somut bir şey söyle bana, bir önüme bir şey koy yani, bileyim yani ben. Risk alın diyor. Hayatınızda hiç risk alamazsanız doğru bir şekilde ilerleyemezsiniz. Ya yaşamımız zaten bir risk be kardeşim. Yani şu an yaşıyor oluşumuz bir risk. Her an başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Hele şu dönemde.
Zorluklar daha güçlü olabilmeniz için büyümenize ve hatalarınızı aşmanıza yardımcı olabilir demiş. Bu şekilde devam ediyor ondan sonra. Bunlarmış yani. İşte böyle derin moral motive ile ondan sonra bunları bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Güçlü oluyorsunuz. Efendim yakıyorsunuz, yıkıyorsunuz ortalığı. Bu kadar bak, hep herkesi motive ettik şu an itibariyle. Yayından sonra herkesi güçlü bir şekilde görmek istiyorum. Ben yolu gösterdim size.

Yılların şarkısı Aylin Livaneli Sil Baştan radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçan radyonuzdayım. Efendim. Ooo, erkekler bu kadınlara karşı koyamıyor demiş. Kalbi atan. Nefes alıp veren nabız mesela bu konuda. Yani bizde böyle ama dünya çapında nasıl bilmiyorum. Çünkü bazen mesela böyle haberleri okuyoruz işte, mesela bu da muhtemelen şey olabilir. Hani erkekler işte zor, hani erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok bizim çevremizde. Çünkü o kadar çok zorluyor ki kadını. Lan diyorsun oğlum, kim bu? Hani şöyle yapacaksın, kendine şöyle bakacaksın, kendini şöyle geliştireceksin, böyle görüneceksin, şöyle konuşacaksın falan filan diye. Bir ona bakıyorum, bir de bizim kahvedeki Özer abiye bakıyorum. Özer abi okey oynuyor. Yani onun için de bu kadar çabaya gerek var mı bilmiyorum. Bakın, erkekler bu kadınlara karşı koyamıyor demiş. Güzel ve bakımlı olmak yeterli değil diyor. Ya ne sandınız sevgili kadınlar? O kadar kolay olduğumuzu mu düşünüyorsunuz yani? Bakalım neler var, ne gibi, neler yapmanız gerekiyor? Güçlü sosyal ilişkiler denmiş mesela. Kadınların sosyal çevresiyle kurduğu iletişim, erkeklerin gözündeki potansiyel partneri yaratmak için önemli bir gösterge. Bu yüzden kadınların konuşurken kullandığı ses tonu tavırları ve mimikleri onu çekici kılan ilk detaylar haline geliyor diyor. Hani bir güçlü bir ses tonu, hani kendinden emin bir konuşma, bilerek konuşma. İnsanlarla iletişim kurarken kendinden emin tavırlar gösteren kadınlar erkekler tarafından kolayca fark ediliyor demiş. Yani mesela hani şey modeli var bir de, kedi gibi miyavlayan. O da sevimli geliyor ama mesela sürekli öyle olduğu zaman o da olmuyor. Bir süre sonra kulak zarı şey yapıyor. Bak, bir diğer karşı koyamadığımız kadınların özelliklerinden biri konuştuğu konular demiş mesela. Çoğu erkek uzun ve akıcı entelektüel konuşmalar yapabilen bir kadından kolayca etkileniyor. Bir kadını görünüşü dışında çekici yapan özelliklerden biri de bilgi birikimi ve konuştuğu konular oluyor demiş. Bak, güncel konular, siyaset, spor, tarihi ya da kültürel birikimi olan kadın.

istiyorlar. Tutarlı söz ve davranışlar demiş mesela. Fikir ve tavırlarında ani değişiklikler yaşayan bir insan sosyal çevresinde güvensiz bir görünüm yaratır. Net ve kesin tavırlarsa olgunlaşmış, ne istediğini bilen bir karakterin sinyallerini verir diyor. Bu erkekte de böyle, kadında da böyle bence. Yani mesela erkekte de sözlerinde, hareketlerinde tutarsızlık varsa hani kadınların çok tahammül edeceğini düşünmüyorum. Yani kadınları bırak, hani arkadaşlarının çevresinde çok fazla tahammül edebileceğini düşünmüyorum bu duruma. Nikah, mizah anlayışı. O nasıl değil suçlu lan? Mizah anlayışı. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır cümlesini duymayan yoktur. İşte bu cümle bizi çok zora soktu. Kadınların kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanması durumu. Ondan sebep bizim kuşakta, özellikle bak bizim kuşakta, yani yaş grubu bana yakın olanlar, işte 40'lı küsuratlı olanlarda falan, biz maalesef bütün ortamlarda günü 24 saati bir sürü Cem Yılmazcık izleyerek büyüdük. Yani onu duyduk ya, kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır diye. Herkes Cem Yılmaz'ı taklit etmeye başladı. Cem Yılmaz stand-up yapar, konular hop ortamlarda. Tripler miripler de öyledir mesela erkeklerde. O zaman biraz daha böyle ergeniz yaş olarak da, daha genciz yani. Bir sürü Cem Yılmaz esprisine maruz kalarak büyüdük. Cem Yılmaz esprisi elbette güzeldir. Çok severim, izlemeyi de çok severim ama o espriyi ondan duyduğum zaman hoşuma gider. Yani bir erkek sürekli böyle onun stand-up'larını günlük hayatta sırf efendim kızlar gülsün diye yaptığı zaman muazzam derecede itici oluyordu. Yani en azından çevredekiler için. Bak ancak diyor, kadınlar gibi erkekler de kendilerini güldüren kadınlarla birlikte olmayı tercih ediyor. Onları güldüren ve güçlü bir mizah anlayışı olan kadınlarla vakit geçirmekten hoşlanıyorlar demiş. Mantıklı yani. Klasik bir mizah anlayışı ve saniyeler içinde birini anında gülümsetebilme yeteneği erkeklere çok çekici gelebiliyor. Şakacı kadınlarla birlikte olan erkekler ilişkinin her anından keyif alabilir demiş. Bunlarmış efendim yani. Bu özellikleri erkekler karşı koyamıyor. Bak fizikle ilgili bir şey var mı? Fizik, güzellik, makyaj, işte dış görünüş falan filan yok. Onlar gözle alakalı. Hani göz nedir? Çünkü göz görür, o an etkilenir ama bir süre sonra beyin, yani o kısa sürede beyne zaten fotoğrafı gönderiyor. Yani beyin de zaten artık yer ediyor. Yani o dış görünüş bir süre sonra alışkanlık haline gelebiliyor. Önemli olan işte ondan sonraki mesela, dedi işte zeka falan dedik, sosyal ilişkiler dedik, espri yeteneği, mizah yeteneği dedik falan filan. Bilgi birikim bu. İki taraf için de geçerli tabii yani. Burada hani erkekler konu edinmiş, yani erkekler karşı koyamıyor diye, ama bu kadınlar için de önemli olduğunu düşündüğüm unsurlar açıkçası.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi.
4: Saat 11.
0: Reklam.
5: Haber.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanlığı, Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen koşullarına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken aile avukatları dosyada yeni taleplerde bulundu. Ailenin avukatı Şahin Can Güleç, soruşturma kapsamında şüpheli olduklarını değerlendirdikleri iki kişinin gözaltına alınması, olayla bağlantılarının araştırılması ve DNA örneklerinin alınması için Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin sanal medyada hazırlanan Şeytantepe belgeseli hakkında soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında soruşturma başlatıldı. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı.
7: Spor.
6: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
7: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
7: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
8: Haber. www.radyosinerji.com.
9: Dünyanın yerel radyosu.
8: Dünyanın yerel radyosu.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Ve tek dinç Özgül Belalım radyonuzda. Darım, hoppa. Efendim, bakınız hem esasında evli olanlar için hem de böyle evlilik hazırlığında olanlar için. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM falan filan. WhatsApp, yani evet, önemli. 2, başka? Yani Facebook tırıvır ama tamam, o da. Ondan sonra başka neler var mesela? Böyle enteresan uygulamalar varsa eğer. Telefonda. Neydi onlar şey? Çöp çatanlı uygulaması ha. Onları da hakikaten merak ediyorum. Oradan nasıl derler? İşe yarayan var mı? Ha. Yani bana mesela onlar hep şey gibi gelir, para tuzağı gibi gelir. Bir de niye? Hani o kadar mı asosyalsin yani? O şey çöp çatanlık uygulamaları falan niye o? Bir tanesi vardı çok popüler, hatta arada sırada onunla ilgili haberde çıkar karşımıza. Tinder. Bir kere yalnız orada bir dinleyici bana fotoğraf göndermişti ya. Ben çok şaşırmıştım, yayındayken göndermişti. Sosyal medyada fotoğrafınızı kullanıyorlar yani, sosyal medya derken o uygulamada. Ekran fotoğrafı göndermiş. Vay dedim arkadaş, hani böyle normalde çok kızarsın edersin falan filan ya. Böyle bir şey olmuştum ben, gururum okşanmıştı. Hani böyle bir çöp çatanlık uygulamasında benim fotoğrafımı çalıp kullanacak kadar böyle bir kendimi yakışıklı diye. Hani şey olsa, imkanım olsa soracağım o kişiye, kardeş işe yaradı mı diye. Bunlara falan dikkat etmek gerekiyor ilk etapta. Tabii bu işin mizahı. Bakalım neler var. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey denmiş. Baktığın zaman bunların hiçbiri zor değil. Esasında belki de yaptığımız şeylerdir. İki sihirli kelime diyor mesela. Bak, her insan mutlu bir evliliğin hayalini kurar. Evliliğinizi daha güçlü hale getirebilmek için uygulamanız gereken bazı adımlar var diyor. Neler mesela? İlki iki sihirli kelime. Eşinize günaydın ve hoşça kal demek evliliğinizi güçlendirmenin basit ama anlamlı bir yoldur diyor. Tabii bunu söylerken de kuru kuru da söyleme, azıcık da sarılıver yani. Bir şey kaybetmezsin. Bu selamlar gün için olumlu bir ton oluşturur ve bir bağlantı ve sıcaklık duygusu yaratmaya yardımcı olur diyor. Birbirinize günaydın demek. Bir de sonuna böyle şey de ekleyiver canım artık, hani günaydın aşkım falan yani. Öyle kuru kuru da günaydın gitmez yani, günaydın. Zaten günaydın kelimesi devamında bir şey mutlaka ister. Ne diyecek işte, günaydın arkadaşlar. Günaydın birader. Ondan sonra günaydın dayıoğlu. Bak ardından bir şey istiyor yani. Orada da bir günaydın aşkım hayatım deyiver, ölmezsin. Evliliğinizde günaydın ve hoşça kal demeyi bir ritüel haline getirin ve etkileşimlerinizin anlamlı bir parçası haline gelmesi için bunu günlük rutininize dahil edin diyor. Ya bu da yoksa zaten, hani günlük rutin de bu yoksa, yani uyanıyorsun, evlisin, uyanıyorsun eşin yanında, paldır küldür şöyle bakıyorsun, yataktan çıkıp yüzünü falan yıkamaya gidiyorsun. Ondan sonra diğer biri mesela, veya ikiniz de işe gidiyorsunuz, böyle hoşça kal falan demek, işe mi işe, tamam ol deyip. Kahvaltıyı birlikte yapın demiş. Birlikte bir çay ya da kahve içip kahvaltı yapmak, bir çift olarak güne başlamanın en keyifli ve anlamlı bir yolu olabilir. Bu ortak ritüel evliliğinizi güçlendirebilir diyor. Tabii bunda bazen mesela birinin biraz daha fedakarlık yapması gerekebilir. Hani iş saatleri aynı değilse, işe gidiş saatleri aynı değilse biri fedakarlık yapabilir. O da büyük bir kayıp değil. Biraz daha erken kalkmış olacak. Üçüncü sırada basit bir teşekkür her şeyi bambaşka bir hale getirebilir demiş. Güne eşinize minnettarlığınızı ifade ederek başlayın. Yaşamınızdaki varlıklarını kabul etmek ve takdir etmek için bir dakikanızı ayırın diyor. Teşekkür ederim demek veya takdirinizi göstermek için düşünceli bir not bırakmak kadar basit olabilir demiş. Egzersiz, meditasyon, günlük kaydı ve canlandırıcı müzik dinlemek gibi sizi gençleştiren ve enerji veren etkinliklere birlikte katılın diyor. Hani biri giderken diğeri şey yapmasın yani. Meditasyon falan filan yani, ondan sonra.
Tabii burada bu teşekkür ederimi de böyle resmi ağızda yapmayın. Hayatıma kattıklarınız için teşekkür eder. Bundan sonraki... Sevginizi gösterin demiş bak. Eşinize sarılmak, öpmek veya el ele tutuşmak gibi fiziksel sevgi gösterin. Fiziksel temas iyi hissettiren hormonları serbest bırakır ve yakınlık ve bağlantı duygusunun gelişmesine yardımcı olur diyor. Tabii fiziksel temastan böyle kasıt da falan değil yani. Açıkça şehvetli olması gerekmediğini anlayarak eşinizle sık sık fiziksel yakınlık kurma şansını yakalayın diyor. Hani illa ki fiziksel yakınlıktan kasıt şey değil yani. İlla ki o değil. Bak ne diyor mesela, kahvaltı sırasında el ele tutuşmak. Çalışırken omzunu hafifçe vurmak gibi, hafifçe ama. Allah ne verdiyse değil. Gibi basit hareketler ilişkiniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu küçük jestler derin anlamlar taşır. Anlamlı ve etkili bir şekilde bağlantı ve yakınlığı teşvik eder. Ve her fırsatta sohbet edin demiş 5. tüyo. Ya da yapmanız gereken 5 şeyden 5.'si. Her fırsatta sohbet edin yani, bir zahmet. Bir konuşun yani. Gününüzde meşgul olmadan önce partnerinizle anlamlı sohbetler yapmak için sabahları biraz zaman ayırın. Onlara tüm dikkatinizi vererek, onlara derken, ona desek daha doğru olur sanki, onlara deyince kafa karışıyor. Ona tüm dikkatinizi vererek göz temasını koruyacak ve söyleyeceklerine gerçek bir ilgi göstererek aktif dinleme alıştırması yapın. Birlikte kaliteli zaman planlamak için birkaç dakikanızı ayırın ve o gün için planlarınız hakkında konuşun. Yürüyüşe çıkmak veya bir randevu gecesi planlamak kadar basit olabilir. Birbirinize zaman ayırmak bağınızı güçlendirir ve bağınızı güçlendirir. Bağınızı güçlendirir ve bağınızı güçlendirir diyor. Sona doğru editör arkadaşın kafa karışmış. Bunlar bak yani, baktığın zaman esasında hiç zorluğu olmayan, gayet kolay, gayet pratik. Ki zaten bunları da yapamıyorsan da yani, o topa da bence girme. Bunlar esasında normal rutin işler. Güne başlarken veya gün devam ederken gayet rutin işler. Bunları da yapamıyorsan da yani, ne bileyim kardeşim yani, ondan sonra da yapma yani. Daha ne diyeyim?

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Play Store'dan indirdikten sonra
6: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam. Ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: 300 lira.
6: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı bütün detayları aşağıda, evet, veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi, tamam, yönlendiriyor. Bu kadar.
7: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
6: Çok güzel
5: oluyor.
6: Evet, onu ben
5: çünkü
6: de
5: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
6: geldi.
5: Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi yükleniyor.
7: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
6: Şimdi bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

Gümbür bir şarkıcı Bız radyonuzdaydı. Namı Tunay muhabbet devam ediyor efendim. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz. Çok güzel bir şarkı şimdi radyonuzda. Nilsu ve Adam Olamadık. Çok

0: haberin merkezine.
1: Başında da söyledi bu haberi.
2: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: ürünlerle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
8: Adımda yabancı bir şeymiş böyle.

Panda Radyonuz'da. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakşan radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Oo, bakın eşinden habersiz bunu yapan yandı. Yargıtay'dan emsali karar. Boşanma sebebi saymış efendim. Mortingen Strauss ediyoruz biz buna. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi. Neyse bakın, yaklaşık 30 yıllık evli olan çiftin arası kocanın evini satarak ilk evliliğinden olan oğluna ev almasıyla açıldı. Şimdi hani ortak bir evde yaşıyor, yani bir ev var daha doğrusu, bir ev, ondan sonra adam bunu satıyor, eşine haber vermiyor. Sonra ilk evliliğinden olan çocuğuna bir ev alıyor. Aile mahkemesinde boşanma davası açan BK, önceki evliliklerinden olan çocuğuna daire vermesiyle eşinin de kendi adına daire istediğini, nasıl, çocukla yarışa mı girmiş? Kendi adına daire istediğini, bu talebi gerçekleşmeyince evi terk ettiğini öne sürdü. Oho! Şimdi adam bir eşine sormadan bir ev satıyor. Yani oturdukları evi değil, başka bir evi satıyor. İlk evliliğinden olan çocuğuna ev alıyor. Şimdi ben sandım ki sadece buna kızdı. Kadın da bu sefer ilk evlilikten olan çocukla muhtemelen yarışa giriyor veya tribe mi giriyor bilmiyorum. Diyor ki o zaman bana da bir ev al. Oğlum çok karışık bir dava bu ya. Ve bundan dolayı hani ev alınmayınca da evi terk etmiş. Eve geri dönmesi için noterden ihtar çektiğini, gönderdiği parayı almasına rağmen eve dönmediğini dile getirdi. Davalı, davacı kadınsa iddiaların asılsız olduğu, adeta evi terke zorlayan davacı erkek olduğu, bağımsız konut temin etmediği gibi eve dön ihtarını da bağımsız olmayan bu konuta yaptığını söyledi. Ney? Abi insan eşine noterden ihtar mı çeker evine dön diye. Ya tabii burada muhtemelen şeyle alakalı artık bu süreç, sanıyorum yani öyle olduğunu düşünüyorum. Hani avukat telkiniyle alakalı bir durum. Çünkü öbür türlü hani bir insanın aklına gelmez herhalde. Dur bir notere gideyim, noterden ihtar çek. Evine dön. Üçüncü noter başkatibi. Arkadaş ne hayatlar yaşanıyor ya. Toplam 100 bin lira tazminat talep eden kadın boşanma davasının kabulünü istedi. Tarafları dinleyen mahkeme davacı karşı davalı erkeğin boşanma davasının kabulüne hükmetti. Kararı istinafa götürünce devreye Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi girdi. BAM yani Bölge Adliye Mahkemesi kararında bak, erkeğin kendi adına kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan sattığı anlaşıldığından, bu vakanın davacı erkeğe kusur olarak yüklenmesinin gerektiğini, bu durumda boşanmaya sebep olaylarda davacı davalı erkeğin tam kusurlu olduğu belirtilerek gerekçenin düzeltilmesine karar verilmiştir dedi. Arkadaş eşinden onay alama ya. Yani kalkıp hani otursan konuşsan. Belki hani kadın da şey diyecek, hani oturduğun evi satmıyorsun. Hani nedir? Kendine ait olan bir ev satıyorsun, tamam. Ha bu ihtiyaç dahilinde olabilir, keyfi olabilir, bilemeyiz. Ama o bizi ilgilendirmez zaten de. Çocuğuna ev alacaktı, tamam. Ama bunu bir eşinle bir otur konuş yani. Belki mesela öyle olsa kadın da diyecek, tamam sat diyecek. Sen gidiyorsun hani ev kendinin diye. Bunu paldır küldür satıyorsun. Yenge hanım öğreniyor. Ondan sonra çarşı pazar karışıyor. Yani diyorum bak, otursa konuşsa bu iş belki hiç böyle gelmeyecek. Veya şey de olabilir canım, hani arada böyle başka mevzular da vardır da. Hadi hani şimdi başka mevzular vardır zaten. Var olmasa adam niye eşine hiç sormadan bir evi satsın falan filan. Yani o da ayrı bir şey yani. Arada zaten pek iyi gitmeyen bir şeyler vardır kesin ki iş buraya kadar gelmiş. Ama ne olursa olsun bakın, emsal karar. Öyle vay bu benim diye de eşinize sormadan da. Yani o da yok be, o yapılmaz yani o.
şöyle bir düşünüyorum çevremi. Yapan var mı diyor. Yok. Hiç de denk gelmedi, hiç de duymadım yani. Hani nedir kişinin kendi mal varlığına ait şeylerde. Hani böyle eşini karıştırmadan satın eden hiç de yapmadım yani. Bunlar da yok. Bunlar da öncesinde de başka bir mevzu vardır. Çünkü zaten iş notere kadar gittiğine göre hani zaten bir ön hazırlık var. Gitmeyen bir şey var yani orada. Noter ihtarlı ya. Onu bak çok samimi söylüyorum, ilk defa duydum onu. Noterden ihtarlı eve dön çağrısı. Neyse, geçmiş olsun, hayırlı uğurlu olsun.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve

Zinet Salih, Mevsimsizim. Dinlerken yoruldum şarkılardan biri. Kötülemiyorum kesinlikle. Çok hoşuma gidiyor bu şarkı. Ama ritme baksana hiç durmuyor. Nasıl başlıyorsa öyle. Haydi abi, haldır haldır bir hal var şarkıda yani. Şey gibi hani, böyle sanki albümün son şarkısıymış gibi. Kayıtlar tamamlanmış, artık herkes eve gidecek. Arkadaşlar biraz acele edelim, servis kalkacak diye. Hadi bitirelim şu şarkıyı. Öyle bir hava var. Bayılıyorum. Ay ay ay. Günümüzde cep telefonu mevzu malumunuz. Önceden buna bağımlılık derdik. Şimdi artık hayatın bir parçası diyoruz. Mesela önceden de telefonu evde unuttuğumuz zaman sıkıntı yaşardık. Şimdi bütün hani hayatımız, evet, yaşanan bir hayatımız var. Yani akan bir hayatımız var ama bir de cep telefonu üzerinde dönen ekstra bir hayatımız da var. Dur be. Nedir mesela? İşte başkalarının görmemesi gereken bir takım sohbetler olabilir. İş arkadaşlarıyla daha çok. Gibi gibi yani, cep telefonu hayatımızın artık bir vazgeçilmezi. Buna bir bağımlılık demek yanlış değil. Önceden bağımlılık derdik. Hayır, artık önemli bir enstrüman yani hayatımızda. Evde unuttuğun zaman ne yapıyorsunuz? Ama mesela çok uzak mesafede değilsen, bak çok uzak diyorum, farkındaysanız, uzak değil. Çok çok uzak mesafede değilsiniz, eve dönüyorsunuz, telefonunuzu bile alabiliyorsunuz zaman zaman unuttuğunuzda. Alınmadığı zaman neler olabiliyor? O gün eğer yalnız yaşamıyorsanız, yani bir aileniz varsa, daha doğrusu aileniz varsa demeyeyim, evliyseniz diyeyim yani. Şimdi aile derken hani anne babayla yaşamak da aileyle yaşamak, o çok riskli değil o. Ama evliyseniz nedir, gerginlik yaşıyorsunuz. Telefona bakıyorlar mıdır acaba? Acaba olmadık birisi mesaj yazmış mıdır şu an? Acaba DM'den yazan var mıdır diye böyle bir geriliyorsunuz. Her gencin başına geliyor bunlar. Bakın, oğlu Hasan T'ye cep telefonuyla ulaşamayan baba Mehmet T 112'yi aradı. Bu da kötü şimdi, bir de hani nedir, alışkanlık değil mi? Telefon sürekli yanımızda artık. Bir nadiren böyle çekmediği bir yer oluyor.

Bursa ki eskisi gibi değil. Hani çok yerde çekiyor. Merkezi yerlerdeyseniz özellikle çok yerde çekiyor. O zaman böyle çekmeyebiliyor falan filan. Veya işte hani atıyorum mesela bizim kampa giderken bazen başımıza geliyor. Bakıyoruz hani gideceğimiz yerde internet falan var mı? Yoksa hani yine de böyle bir yakında bulunan birilerine haber veriyorsun. Hani ben iki gün olmayacağım, ulaşamayacaksınız bana. Telefon çekmiyor, haberiniz olsun. Hani telaş yapmayın diye. Öyle bir bilgi veriyorsunuz. Şimdi burada oğlu Hasan T'ye 36 yaşındaymış oğlu. Cep telefonuyla ulaşamayan baba Mehmet T'ye 112'yi aradı. Açık pencereden eve giren itfaiye ekibi oğul Hasan T'nin dışarı çıkarken telefonunu evde unuttuğunu belirledi. Şimdi nedir hep diyoruz hani artık herkesin telefonu yanında. Hatta telefonun yanında bile böyle şey hani şarj aleti kısmını zaten çözüyorsun. Bir de böyle şey işte power bankler falan taşıyorsun yani şarjı bitmesin diye. Hal böyle olunca birdenbire arıyorsun bir tanıdığını, çaldırdın, açmadı. Bekliyorsun hani bir süre sonra döner diye. Belki işte tuvaletedir, duştadır ya da belki bir yere gitmiştir falan. Bir süre sonra bakıyorsun yine dönen yok. Tekrar arıyorsun yine açan yok telefonu. İnsan doğal olarak kaygılanıyor, normal. Baba Mehmet de oğlu Hasan T'ye telefonla ulaşamayınca yaşadığı adrese gelerek evde olup olmadığını kontrol etti. Burada oğlunu bir daha arayan baba Mehmet T. telefon sesinin Hasan T'nin evinden geldiğini ancak yanıt verilmediğini duyunca baba merak ediyor, çocuğa bakmaya oğluna bakmaya eve gidiyor. Kapıda tekrar arıyor olan içeriden telefon sesi geliyor ama açan yok. Doğal olarak baba meraklanıyor. Hemen 112 acil çağrı merkezine bildirmiş. İhbarla evin olduğu adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düşünün o an insanın aklına bin bir türlü şey gelir. İtfaiye ve polis ekibi açık pencereden merdivenle ikinci kattaki daireye girdi. Ekipler evde kimsenin olmadığını, telefonunsa yatak odasında bulunduğunu belirledi. Yani Hasan TFM telefonu evde unutmuş. Yapılan kontrolün ardından ekipler normale dönerken, ekipler de şokta. Hasan T'nin dışarı çıktığı, telefonunuysa evde unuttuğu belirtildi. Arkadaşlar, telefonu evde unutmayın. Unuttuğunuz zaman da dönüp alın. Bak sadece böyle telefona başka birileri bakar etmez falan filan değil. Bak arıyorlar. Ne ulaşamıyor, ne yapıyor merak ediyor insanlar tabii doğal olarak. Ya da mesela hani tabii gerçi dışarı çıktı derken hani kimden ulaşacaksın? Hani iş olsa işe gittiği söylenir falan filan, o da değil. Adam dışarı çıkmış gezmeye yani. Telefonu da evde unutmuş. Çok da fazla umursamamış mevzuyu. O yüzden günümüzde sadece bağımlılık olarak bakmak artık çok doğru bir yaklaşım değil. Hayatın önemli bir parçası sevgili dinleyenler.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Kars bazalt taşından inşa edilen tarihi yapıları ve Rus Baltık mimarisiyle şekillenen ızgara şehir planıyla Türkiye'nin en özgün ve sıra dışı kentlerinden biridir. Türkiye'nin inşaat sektöründe kalıp Samsun Ordu, Demir Osmaniye Adana, Sıva Tokat, Hurdacılık, Niğde Nevşehir ustaları markalaşarak meslek geleneğini sürdürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Nepal'de ani sel felaketi Rasuwa bölgesinde köyleri ve altyapıyı vurdu. 157 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayıp. Enerji projeleri zarar gördü, kurtarma için helikopterler sevk edildi. Çalışmalar hızla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü YPG'nin feshedilmesine ilişkin ilk mesajını Halk TV'de verdi. Erdoğan, YPG'nin faaliyetlerine son verilmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti ve sürecin takipçisi olduklarını söyledi. ABD basını Kremlin'in Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceğini iddia ediyor. CIA direktörü John Ratcliffe, Moskova'da sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Trump, savaşın sona ermesi için uzlaşma sürecini destekliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi gazetede yayımlanan kararla Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem ve metro hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Bakan Abdülkadir Uraloğlu kararı duyurdu, vatandaşlar ücretsiz seyahat edecek. İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yürütmeyi durdurma sonrası süreçle ilgili açıklama yaptı. Yeni başkan vekili seçilene kadar birinci başkan vekili görev yapacak. Seçim itirazları ve suç duyuruları devam ediyor.
0: Spor.
1: Fenerbahçe yönetimi Şampiyonlar Ligi'ne kalınca Anderson Talisca'yı 20 milyon euro bonservisle Al Jazeera'ya satmaktan vazgeçti. Transfer gündemden kalktı. Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için Tottenham'da oynayan Matis Tel'in kiralanması için teklif yaptı. Yönetim Londra temsilcisinin kararını bekliyor ve transfer sürecini sürdürüyor. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde Miretti ve Poku transferleriyle modern, tempolu ve pres yapan bir oyun sistemine yöneldi.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 14 kuruştan, gram altınsa 7112 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık en yüksek 29 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Nazan Öncel, Manuş Baba. Çok keyifli bir şarkıydı. Kimler gelmiş radyonuzdaydı. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve şimdi bence radyonun sesini biraz daha açın. Zeynep Dizdar, Bir Gülüşü.
1: Bir gülüşü bana yetiyor. Uzaktan bir bakışı anlatıyor. Zalim

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Gedik Dilirga. Hanımlar beyler, namı mütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Lay la la lay, lay la la lay la la lay. Bu kadar keyifli bir şarkının ardından bakınız. Bu davranışlara dikkatlenmiş. Evliliğin sonunu getiriyor. Ya. Ne olabilir bu davranışlar? Benim ilk aklıma gelenler işte telefon, melefon. DM'ler. Fotoğraf galerisi. Ondan sonra başka iş toplantısı. Bayi toplantısı. Bunlar getirmiyor esasında. Bunların yakalanması getiriyor. Yoksa WhatsApp'ın ne suçu var mesela? WhatsApp bunun için yapılmadı ki. Instagram bunun için yapılmadı. İnsanlar bu tarafa evrilmesine sebep oldu. Yanlış mıyım? Mark İban atıyorum. Tabii bizim dediklerimizle alakalı bir şey yok anladığımız kadarıyla burada. Bakalım neler varmış efendim. Evlilikler her zaman ilk günkü gibi bıt bıt bıt tamam, bıt bıt bıt bıt tamam. Çok fazla özet geçmiş, biz sadede geliyoruz. Evliliğinizin bittiğini gösteren bazı işaretler diyor. Bunlar var mı? Bunlar var mı derken şöyle söyleyeyim. Eğer var olduğunu düşünüyorsan bunlar var. Bak hiç mesela nasıl diyeyim? Alakası olmasa bile... Yani tamamıyla alakasız olsa bile istersen bunlar var olabilir. Umursamazlık ve ilgisizlik diyor. Şimdi bunun sınırı yok ki. Mesela sen umursamaz ve ilgisiz olduğunu düşünüyorsun eşinin mesela. O da mesela aksine şey düşünebilir. Yo hayır ilgiliyim. Yani belli bir kriteri yok bunun. Hani şu kadar ilgi gösterirsen bu iş olmuştur. Evet hani ilgi düzeyi bu diyemiyorsun. Tabii bu iyimser tarafı bu dediğimiz, bir de gerçek kısmına baktığımız zaman evliliğinizde artık eşiniz sizin fikirlerinizi önemsemiyor ve düşüncelerini umursamıyorsa demiş. Bu durumda evliliğini tekrar bir gözden geçirmeniz gerekir. Yo, bu durumda bence en yakın bir avukata başvurmak suretiyle. Çünkü ilgiyle ilgili de şöyle bir gerçek var. İlgi bir bütündür. Bölünemez. İlgiyi %100 olarak alıyoruz. Bakın bu önemli. %100 ilgi, yani ilgi oranı %100. Bir ilgi var ortada bu %100 oranda. Bunun tamamının sana verilmesi gerekiyor, gösterilmesi gerekiyor. Eğer diyelim ki tamamı sana gösterilmiyor. Mesela %40'ı sana gösteriliyorsa, efendim ilgi orada yok olmuyor. İlgi evrende yok olan bir şey değil. İlgi yer değiştiren bir şey. Yani %40'ı sana gösteriliyorsa %60'ı başka yerde aramak lazım. Yalan mı canım? Güven kaybı demiş. Yani güven kaybı zaten bakın sadece evliliklerde değil. Flörtte de, arkadaşlıkta da, iş hayatında da hepsinin önünde gelen bir durum bence. Böyle aşkında, sevginin de gelmiş. Hepsinin önünde gelen bir şey. Yani güven yoksa bu diğer hiçbir şey olmaz. Ne iş yapabilirsin, ne sevebilirsin, ne evlenebilirsin. Güvenmediğin biriyle evlenebilir misin? Evlenemezsin değil mi? Evlenmezsin yani. Güvenmediğin biriyle böyle flört yaşar mısın? Yaşamazsın. Güvenmiyorsun çünkü. Güvenmediğin biriyle mesela ortaklık kurar mısın? Kurmazsın. Güvenmiyorsun. Güven o yüzden bütün bu olguların temeli başında geliyor. Öyle aşkmış, meşmiş falan hepsi güvenin altındadır bir daha. Güven kaybı varsa yani artık durma orada yani artık. Açık açık konuşmamak demiş mesela. Evliliğinizde her sorunu açık bir şekilde konuşmanız gerekir. Doğru iletişim kurulan bir evlilikte tüm sorunlar çözüme kavuşturulur diyor. Artık eşinizle eskisi kadar sohbet etmiyorsanız ve sorunlarınızı çözmek için konuşmuyorsanız bazı duygular ikiniz için de bitmiş olabilir diyor. Yani artık sorunu çözmek için bile uğraşmıyorsun. Yani değmez görüyorsun yani. Açık konuşup ne olacak bu sorun? Ne yani? Ne? Ayrı yataklarda uyumak demiş. Hayda şimdi de böyle mi oldu? Bak bunu neden böyle diyorum? Mesela ayrı yataklarda uyumak sorun göstergesi olarak kabul edilir. Hani küsenler falan. Genelde biz erkekler salona gönderiliriz. Yani ayrı yatak olayı genelde odur yani. Salonda kanepe. Ceza bitene kadar.
Fakat mesela geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber de yapılmıştı. Bunu da programda okumuştuk. Artık günümüzde çiftler, özellikle yeni neslin çiftleri için hani ayrı yatak gayet normal, hatta olması gereken olarak görülmeye başlandı. Ve bu sonrasında yapılan araştırmada insanlığın esasında özünde olan bir şey olduğu söyleniyor. Yalnız uyumak. Şimdi ondan dedim hayda bir de bu mu çıktı diye. Hem diyorsun başka bir haberde hani evliliğin başarılı olabilmesi için ayrı yatılmalı diyorsun. Ayrı odalar kullanılmalı uyku için. Hem de diyorsun ki ayrı yataklarda uyumak evliliğin sonunu getiriyor diyorsun. Yani şu sevgili bilim insanlarını da öncelikle bir toplayıp bir arada bir... Hani bütün bu haberleri bir göstermek lazım. Abi bak böyle böyle diyorsunuz, böyle böyle diyorsunuz, bizim kafalar karışıyor ondan sonra diye. İşin içinden çıkamıyoruz. Çünkü unutmuyoruz efendim, okuduğumuzu unutmuyoruz. Yani aklımıza geliyor ondan sonra bir de. Şimdi gel bakalım, hani ayrı yatak mı daha iyidir, beraber yatmak mı daha iyidir? Çık işin içinden çıkabilirsin. O yüzden bunlarda da bence artık bir fikir birliğine ulaşmak gerekiyor, varmak gerekiyor. Bunlarmış efendim bu haberimizde. Bu gibi şeyler varsa diyor ki o iş diyor pek diyor gitmiyor yani diyor. Hani gideceği kadar gitmiş artık, tıkanmış o diyor, orada bir dur diyor. Onları da hatırlatmış olalım.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.

Güneş haydi gel benimle ol radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tunay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım. Ve sabah uyandığınızda alarmı erteler misiniz? O da ama çok da güzel oluyor be. Mesela genelde şeydir değil mi? 5 dakika ertelemedir. Hayır, ben onu 10 dakika olarak ayarlıyorum. Yani az bir şey tadı çıksın diye. Alarm çalar. Çok da yapmam da hani garanti olsun diye 10 dakika ayarlarım. Düğmeye basarsın. Çünkü çok yapmam derken benim zaten telefon yanımda olmaz. Yani yastığımın, yani o büyük hatadır zaten yastığın yanına koymak. Ve böyle biraz uzakta olur ki alarm çaldığında yataktan bir doğrulayayım en azından diye. Ama zaman zaman orada da böyle bir erteleme yaparsın. O da çok keyifli oluyor ondan sonraki uyku be. Yani koy mesela 8 saat uyudun diyelim, bak 8 saat. Ondan sonra alarm çaldı, uyandın. 10 dakika erteledin ya, o 10 dakikanın tadı. O bir başka mevzu. Ama bakın ne gibi kötü sonuçları var. Amerika'da yapılan bir araştırma, sabah alarmını ertelemenin ve yatakta fazladan zaman geçirmenin pek de iyi bir fikir olmadığını ortaya çıkardı. Yalnızken mi? sabah alarm çaldığında erteleme düğmesine basmak çoğu kişinin direnmekte zorlandığı bir cazibe. Ama bu o kadar da iyi bir fikir olmayabilir diyor. Yapılan bir araştırma alarmı ertelemenin sağlık sorunlarına bile yol açabileceğini belirtiyor. O derece mi ya? Ulan ne güzel 10 dakika 10 dakikadır deyip. Daily Mail'in haberine göre Amerika'da araştırmacılar sabahları uyanmak için üst üste alarm kuranların ilk seferinde uyananlara kıyasla daha yüksek bir kalp atış hızına sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu. Şimdi sonuçta şeydir hani böyle alarm bir heyecanlandırır. Yani o ses, bir de mesela şeyse eğer alarm sesiniz böyle güçlü bir tonsa benim değil sakindir. Yani o daha şey böyle bazıları mesela gümbür gümbür müzik çalar ya, o bence çok zararlı. Ben onda mesela o zaman korkuyorum ben. Yani ne oluyor sabah sabah deyip mesela. Ama böyle hafif sakinden başlayınca daha bir güzel oluyor. Ne demiştik? Daha yüksek olduğunu söylemişti. Sürekli olarak yüksek kalp hızı da diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere bir dizi olumsuz sağlık etkisiyle ilişkilendirildi. Sırf bunlar alarmdan geliyor bak. Her 10 kişiden 6'sı alarmı erteliyor demiş. Katılan 450 katılımcının %57'si her sabah yatakta biraz fazladan zaman geçirdiğini kabul etti. Ve kadınların bunu yapma olasılığı %12 daha fazla çıkmış erkeklere göre. Sevgili kadınlar, siz daha çok erteliyor musunuz? Araştırmacılar erteleyenlerin gün içinde artan uyku halinden muzdarip olmadığını tespit ederken çoğu uzman alarmla kalkıp tekrar uyumak yerine sabahları daha geç uyanmayı öneriyor. İşe geç kalacağız. Tamam, o alarmı erteliyoruz ama biz orada riske alıyoruz. Şimdi mesela nedir? Evden diyelim 7'de çıkıyorsun atıyorum. Ne yaptın? Alarmı mesela 6'ya kurdun. Erteledin 6'yı 10 geçe. Şimdi sen bunu 6.30'a kurdun ama bu sefer biz onu tekrar erteleyeceğiz. Sıkıntı orada başlıyor zaten. Uyku uzmanı. Ne güzel bir uzmanlık bu ya. Uyku uzmanı. Düşünsene, ne iş yapıyorsunuz? Uzmanım. Ne uzmanı? Uyku uzmanı. Ana. Doktor Neil Stanley. Vücudunuz bir alarmla uyandırılmaktan nefret eder. Çünkü bu sizi korkutur. Kalp atışı hızınızı ve stres hormonlarınızı hızla yükseltir. İşte ben de öyle diyorum ama patron anlamıyor bunu. Alarmın kötü olduğunu ben de söylüyorum ama patronu ikna edemiyoruz bu konuda. Sabahları bunu vücudunuza tekrar tekrar yapmak biraz garip görünüyor. Sizi öldürmeyebilir ama kesinlikle o güne kendinizi hazırlamadığınız ortada diye konuşmuş. Yani evet, alarm zararlı ama bir kere çaldı mı uyan. Hani ikinci defa, üçüncü defa aynı zararı kendine empoze etme. Kendine yükleme. Ama işte biz orada hafiften bir şey yapıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Ya yanlış da bırak da bazı şeylerde bir yanlış yapalım be arkadaş. Şimdi alarmı erteledik diye de şimdi tövbe estağfurullah. Vay şöyle olacak, vay böyle olacak diye sürekli kendimizi kasacaksak da. Yani tek ona kaldıysak daha doğrusu, vay halimize yani.

Seda Bakan Aşkın Kanunu radyonuzdaydı ve saatlerimiz gitme vaktimizin geldiğini gösteriyor. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Beni burada namütünahi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohum'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve

0: Kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Aynı zamanda son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu 550 kişi yakalandı. 807 kişi ise hududu geçemeden engellendi açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarından Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlı Çeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Kütahya'nın Simav ilçesindeki Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin üretime hazır olduğunu duyurdu. Türkiye yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. İlgili kurum ve kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki yönetim hedeflerine odaklandı. Yapay zeka uygulamalarının güvenli, adil ve insan odaklı biçimde geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar da hızlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a yükseldi. 826 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
3: Haber.

Haftanın perşembesi çoktan başladı. Biz tabii bu perşembenin tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşıp hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Yine bu iki saat boyunca radyonuzun sesini kısamayacağınız en iyi şarkılar, kulağınızı kaçıramayacağınız keyifli haberlerle hayatın ritmi başlıyor.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bazı ilanlarda görmüşsünüzdür. Fiyat için DM yazıyorlar. Özellikle sosyal medyada mesajlaşma üzerinden fiyat veriyorlar. Kişiye özel mi fiyat veriyorlar? Herkes için aynı fiyat geçerli değil mi? Neden fiyat yazmıyorlar diye düşünürken Türkiye'de Ticaret Bakanlığı bu konuya el atmış ve taşınmaz taşıt ticaretinde sahte ilanların önüne geçebilmek amacıyla denetlemelere başlarken sosyal medya ortamında paylaşılan ilanlara artık bundan böyle fiyat bilgisi verilmesi zorunluluğu getirmiş. Aklınızda olsun. Bu yüzden sosyal medyada fiyat için mesaj yolunu kullananların ceza aldığını hatırlatmış olayım. Peki, sosyal medya dünyanın gündeminde pek çok konuda, özellikle denetleme konusunda gündeminde biliyorsunuz. Sizin de şikayet olduğunuz mevzular varsa bildirmeyi ihmal etmeyin sosyal medyada.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi zaman. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel
1: oluyor.
0: Çok
1: güzel oluyor. Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: ben. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu.

Dünyadaki en sadık dostlar köpekler. Öyle bildik, öyle öğrendik, öyle gördük. Aslında öylelerdi gerçekten. Peki geçtiğimiz gün Dünya Köpek Günü kutlanmış. Kediler günü olurdu, köpekler günü olmaz mı? Köpeklerin sadık dost olduğu yadsınamaz bir gerçekken neden köpek sahibi olmamız gerektiğini anlatan sebepleri sıralamışlar bize. Evet, birer kedimiz var pek çoğumuzun. Evcil hayvanı deyince ilk akla gelen kediler ama köpeklerin daha insan canlısı, daha yakın bir dost olduğunu pek çok kez deneyimledik. İnsanların acılarını hissettiğini, herhangi bir sıkıntısı olan insana karşı daha çok yakınlaştığını söylüyorlar misal köpeklerin. Empati kurma konusunda kedilerden daha yetenekli oldukları kesin. Hatta koku alma duyularıyla bazı hastalıkları dahi teşhis edebildikleri söyleniyor. İş kaynaklı stresi azaltıyormuş misal köpekler, kediler azaltamıyorlar. Formda kalmanıza da yardımcı olurlar, zira her gün onları yürüyüşe çıkartmak lazım. E tabi sizi daha sosyal bir birey haline getirirler. Peki daha pek çok sebep var. Siz o sebeplerden birini mutlaka fark edip bir evcil hayvan sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyorum.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Biz kadınlar ömrümüzün bilmem kaç yılını makyaja harcıyorduk. Artık bu son makyaj trendlerinden sonra ömrümüzün yarısından fazlasını harcıyoruz herhalde. Yok, ben o kadar makyaj yapmayı sevmiyorum ama böyle kat kat makyaj yapanlar, adeta bir tablo gibi yüzünü boyayanlar daha dikkatli davranıyorlar. O halde sevgili hanımlar, allık kullanırken yaptığımız hatalardan bahsedelim. Bütün hataları tamamladık. Bize kalan allık kullanırken yaptığımız hatalar oldu. Peki bu hataları da düzeltebilmek adına fazla allık uygulamayacaksınız. Yanlış yere uygulamayacaksınız. Doğru yere uygulamak için böyle aynaya bakıp dümdüz bir gülümseyeceksiniz. Gülümsediğinizde yanaklarınızda yükselen elmacık kemiklerinin kenarları allığı uygulamak için en ideal yer. Yüzünüz küçükse biraz daha aşağıda uygulayabilirsiniz. Doğru şekilde dağıtacaksınız. Tek bir yerde kalmayacak. Doğru fırça, doğru allık rengi ederken yüzünüze en yakışan şekli siz bulacaksınız aynanın karşısında. Öyle haydi yanakları gibi kıpkırmızı kalmasın yanaklarınız. Peki, sadece gülümsediğinizde değil, her an mutlu hissettiğinizde Allah'a ihtiyaç duymadan pembe olsun yanaklarınız.

Güne başlarken, hazırlanırken, bir yere gideceğiniz zamanlarda, hazırlık yaparken çok fazla vakit harcıyorsanız o halde hazırlanmadan önce kıyafetlerinizi, yapacağınız makyaja bir karar vermek gerekiyor. Misali işe gitmeden bir gün önce kıyafetleri hazırlamanın, kıyafete uygun nasıl makyaj yapacağınızı düşünmenin size faydalı olacağını düşünüyorum. Peki sabah güne hazırlanırken daha hızlı hazırlanmak isteyenler, geç kalmak istemeyenler için küçük bir tüyo olsun, önceden hazırlık yapmak mutlaka her zaman işe yarar, unutmayın.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Mesela bir yerimiz ağrıdığında, başımız ağrıdığında, ağrı kesici aldığımızda başımızın ağrıdığını nereden biliyor? Ya da bir bacak ağrısı için, bir sırt ağrısı için misal ağrı kesici kullandığınızda nasıl bir anda oraya iyi geliveriyor? Dişiniz ağrıdığında, diziniz ağrıdığında ağrı kesici orayı nasıl buluyor? Aslında ilaçların böyle bir hedef bulma yeteneği yok tabii ki. Ağrıyan yeri tespit edip de oranın ağrısını geçirmiyorlar. Aslında vücudumuzdaki biyokimyasal süreçle alakalı diyor uzmanlar. Ağrı kesiciyi aldıktan sonra ağrıyan yeri arayıp bulmuyor ağrı kesiciler. Kana karıştıktan sonra vücudun büyük bölümüne dağıldığı için ağrı oluşumunda rol oynayan biyokimyasal süreci etkileyerek nereniz ağrıyorsa oranın ağrısını azaltıyor. Açıkçası bütün vücudunuzda var aslında ağrı kesici. Siz sadece ağrıyan yeri hissettiğiniz için onun azaldığını fark ediyorsunuz. Böyle işliyor ağrı kesicilerin çalışma prensibi diye hatırlatmış olayım merak edenlere.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık en yüksek 29 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Kars bazalt taşından inşa edilen tarihi yapıları ve Rus Baltık mimarisiyle şekillenen ızgara şehir planıyla Türkiye'nin en özgün ve sıra dışı kentlerinden biridir. Türkiye'nin inşaat sektöründe kalıp Samsun Ordu, Demir Osmaniye Adana, Sıva Tokat, Hurdacılık, Niğde Nevşehir ustaları markalaşarak meslek geleneğini sürdürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi ortopedi uzmanı Doktor S.E., 51 hastadan ameliyat karşılığı 22 bin ile 195 bin lira arasında 2 milyon 649 bin 500 lira para talep ederek haksız kazanç sağladı ve tutuklandı. Nepal ile Tibet arasında meydana gelen ani sel ve heyelanlar 165 kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 1000 kişinin kaybolmasına yol açtı. Sel köyleri yolları ve köprüleri yıkarken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Sultan Gazi'de vatandaşın şüphesiyle ortaya çıkan sucuk skandalında tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeni etiket yapıştırıldığı anlaşıldı. Belediye zabıta ekipleri marketi mühürleyerek denetim yaptı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in sürpriz Moskova ziyareti sonrası Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda taktik nükleer silah kullanabileceği iddiası gündeme geldi. Trump ise savaşın sona ermesine yakın olduklarını belirtti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği bildirilen 4 katlı bina, Yenişehir Mahallesi Karanfilli Sokak'ta oturanların ihbarı sonrası itfaiye, polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle tedbir amaçlı boşaltıldı.
1: Spor.
2: Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönerek Lyon'u deplasmanda 2-1 yenip grup aşamasına kalmayı başardı ve Avrupa basını geniş yankı yaptı. Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic Barcelona'ya transfer oldu. 31 yaşındaki file bekçisi önce Girona ardından Dinamo Zagreb'de kiralık olarak oynadı ve kariyerine yeni dönemde başarılar diledi. Lyonlu Corentin Tolisso, Fenerbahçeli Matteo Guendouzi'nin maç sonunda tribünlere sevinç gösterisini sorumsuzca bulduğunu ve hakaret bahanesiyle yanlış tepki verdiğini söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 14 kuruştan, gram altınsa 7090 lira 87 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Tüketim toplumuyuz. Kabul edelim, tüketiyoruz. Çok hızlı tüketiyoruz. Çok çabuk tüketiyoruz. Çok çabuk bıkıyoruz. En son ne zaman mesela bir albümü baştan sona dinlediniz? Eskiden albüm çıksın diye beklerdik. Sonra single'lar oluşmaya başladı. Müzik dünyası tek tek şarkı sundu. Albümler biraz daha az dinlenir oldu. Misal eski zamanlarda biz bir albüm çıktığında albümü alıp baştan sona bütün şarkıları dinlerdik. İçinden en sevdiğimiz şarkıyı belirlerdik. Defalarca kez dinlerdik. Belki de bize en çok uyan şarkıyı fark ederdik. Peki siz bu son yıllarda en son ne zaman bir albümü baştan sona dinlediniz? Peki Berkay'la devam edeceğiz. Bal Badem'i dinleyeceğiz ama albümlerden bahsetmişken Berkay'ın 7 yıl aradan sonra çıkarttığı 7. albümünden de bahsetmek istiyorum. Yeni albümü Kavi ile dinleyicisiyle buluştu. Albümü baştan sona dinlemek isteyenler için albüm dijital platformlarda paylaşıldı, haberiniz olsun. Bal Badem'le dinleyelim.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: kurulmuş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
3: Reklam.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda eğlencenin ritmi var.
1: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Oldukça sıcak bir haftayı geride bırakmaya çalışıyoruz. Bu hafta da çok sıcak olduğu için biraz yavaş mı geçiyor? Daha perşembe günündeyiz, daha önümüzde cuma var ama hafta sonu bir serinleme varmış. Merak etmeyin, o serinleme yine bize Eylül'ü hatırlatacak gibi, zira Ağustos'u uğurlayacağız bu hafta sonunda. Peki bu sıcak perşembe günün tadını çıkartırken yapılan araştırmalar, meteoroloji örgütlerinin yaptığı açıklamalar 2026 yazının tarihin en sıcak yazı olabileceğini ortaya çıkartmış. Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino olaylarının hafızamızdaki en güçlü olaylardan biri olabilme ihtimali olduğunu söylüyorlar. Meteoroloji ofisine göre 2026 yılı tarihin en sıcak senesi olabilir demişler. Tabii 2027'yi görmeden bunu bilemeyiz ama şimdi daha iyisi gelene kadar en iyisi bu diyelim sıcak yıllar arasında.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Hani bir söz vardır bilir misiniz? Ağaç mısın sen? İstemiyorsan değiştir bulunduğun yeri diye. Hiçbirimiz ağaç değiliz ki istediğimiz yeri değiştirebiliriz. Günümüz koşullarında ağaçların bile yerlerini değiştirebiliyorlar. Peki, eğer deniz kenarında yaşamayı seviyorsanız bu haber size göre ve hala gideceğiniz yere karar veremediyseniz yapılan araştırmalar deniz kenarında yaşayan insanların daha uzun ve daha sağlıklı bir ömre sahip olduğunu ortaya çıkartmış. Amerika'da yayınlanan 2025 tarihli bu araştırma sahil bölgelerinde yaşayanların iç kesimlerde yaşayanlara göre daha uzun daha sağlıklı yaşadığını ortaya çıkartmış. Bunun sebebi deniz havasındaki iyot dalga seslerinin rahatlatıcı etkisi ve denizin maviliği. O halde imkanınız varsa denize kıyısı olan yerlerde yaşayın siz de, ömrünüz uzasın.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Bilirsiniz normal şartlar altında magazin basınından çok fazla haber vermeyi sevmiyorum ama Gökhan Özen'in evlilik haberinden ziyade düğün yapmayıp yaptığı iyilikten bahsetmek istiyorum bu kez dinlemeden önce. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dünya evine girdi sevgili Gökhan Özen. Biz de mutluluklar diliyoruz. Bir yastıkta kocasınlar. Çok mutlu olsunlar. Şatafatlı bir düğün yapmak yerine, gösterişte bir düğün organizasyonu yapmak yerine bu özel gün için ayırdıkları bütçeyle inanılmaz bir iyilik yaptılar. Antakya'da yaşayan iki çocuklu depremzede bir aileye ev satın alarak sıcak bir yuva sahibi olmalarını sağladı. Gökhan Özen ve eşi biz de bu önemli jestle onlara alkışlarla tebriklerimizi gönderiyoruz. Ve hayatın ritminde iki kişiyle geride bıraktık Gökhan Özen'i. Sıla'yla devam ediyoruz iyi müziğe.

Güzel bir perşembe gününde günün tadını birlikte çıkarttık. Her zaman olduğu gibi hafta içi her gün hayatın ritmiyle günün tadını birlikte çıkartıyoruz. Sizi de bekliyoruz. Yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Yarın yine günün iki saatini paylaşıp günü daha keyifli hale getireceğiz. Unutmayın, güzel haberlerle, çok sevdiğimiz şarkılarla. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugün hoşça kalın.

0: Reklam. Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0350.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nda çok önemli kararlar aldıklarını ve yol haritasını oluşturduklarını belirterek, inşallah bu konuda önümüzdeki süreçte sahayı çok dikkatli bir şekilde değerlendireceğiz, izleyeceğiz. Sahadaki gelişmeler, somut gelişmeler konusunda güvenlik kurullarımız, ilgili kuruluşlarımız çok net tespitler yapacaklar. Bu tespitlerin Milli Güvenlik Kurulumuzun da teyidiyle birlikte bu süreç başlamış olacak, dedi. Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 955. yılında Malazgirt Zaferi programına katıldı. Duran, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, uluslararası hukuku içe sayan, sivillere hedef alıp saldırılarıyla bütün dünyanın vicdanında mahkum edenler, Türkiye'nin bu yürüyüşüne engel olamayacaktır, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz, dedi. Türkiye yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. İlgili kurum ve kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki yönetim hedeflerine odaklandı. Yapay zeka uygulamalarının güvenli, adil ve insan odaklı biçimde geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar da hızlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a yükseldi. 826 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kauno Žalgiris'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz. Reklam. Dünyanın

0: Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: işte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

0: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Radyo Sinerji.

0: maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
3: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
3: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Deli

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil. Açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam. Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, SGK ve vergi borcu olan esnafın hazine destekli düşük faizli kredi kullanmasını sağladı, koşulları hafifletti. Niksar Belediyesi, İsmet Paşa Mahallesi, Taş Ocağı mevkiinde 11,5 metre yüksekliğinde toplam 50 metrelik dev Niksar yazısını yerleştirerek şehri değiştirmeyi sürdürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: FC Barcelona Akademisi'nin KKTC'de düzenlemeyi planladığı futbol kampı, Rum yönetimi ve aşırı sağcı elemin tepkisi üzerine kulübün resmi sitesinden kaldırıldı, kamp iptal edildiği iddia edildi. Nepal'le Tibet sınırında yüksek rakımlı bölgede buzulu çöken kütle nehri taşıdı, sel ve toprak kaymaları can kaybını 270'e çıkardı. Binlerce kişi kayıp, kurtarma ekipleri zarar gören altyapıya rağmen çalışıyor. İstanbul Sultan Gazi'de vatandaş son kullanma tarihi geçen sucuğun etiketini kaldırınca sahte yeni etiketle karşılaştı. Belediye ekipleri denetim yaparak tarihi geçmiş ürünlerin etiketleri değiştirilmiş mağazayı mühürledi, vatandaş uyardı. ÖSYM 6 Eylül 2026'da yapılacak KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumu için sınava giriş belgelerini 27 Ağustos'tan itibaren erişime açtı. Adaylar belgeleri TC kimlik ve şifreleriyle alacak, ondan sonra bina girişine izin verilmeyecek. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses gelen 4 katlı bina Yenişehir Mahallesi Karanfilli Sokak'ta oturanların ihbarı üzerine tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye, polis ve zabıta olay yerinde inceleme yapıyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe, geleceğe yatırım kapsamında 19 yaşındaki Pedro Ferreira için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı genç yeteneği yakından takip ediyor ve yatırıma değer buluyor. Fransa kaptanı Victor Wembanyama, Luka Doncic'in Slovenya maçında olmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşarken takımın yaklaşımının değişmeyeceğini söyledi. Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçları için hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 28-30 Ağustos tarihlerinde görev alacak hakem kadrosunu belirledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 14 kuruştan, gram altın ise 7100 lira 97 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olurken hava parçalı bulutlu geçecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece, hafif yağmurlu gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak ve orta şiddette sağanak yağmur etkili olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

0: şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
5: Hedef şaşırtma.

0: Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, Beşiktaş'taki evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak içinse çalışmalar sürüyor. Narin Güran'ın ailesi cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasını talep etti. Başvuru reddedildi.

0: Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde Ağustos ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül Pazartesi günü hayata geçirilecek önlemler ele alındı. Buna göre ilk gün toplu ulaşım araçları 06 ile 16 saatleri arasında ücretsiz olacak. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil. Açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram Tokat Alperen Yapı, www.alperenyapı.com.
3: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de.
0: Çünkü sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı tabii doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Nova'da AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
2: 0543-746-3754.
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, SGK ve vergi borcu olan esnafın hazine destekli düşük faizli kredi kullanmasını sağladı, koşulları hafifletti. Niksar Belediyesi, İsmet Paşa Mahallesi, Taş Ocağı mevkiinde 11,5 metre yüksekliğinde toplam 50 metrelik dev Niksar yazısını yerleştirerek şehri değiştirmeyi sürdürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
3: Reklam.
2: Ratko Mladic, Srebrenica soykırımının baş sorumlusu olarak anıldı. 16 yıl firar ettikten sonra 2011'de yakalandı. 2017'de savaş suçlarından ömür boyu hapis cezası aldı ve 2026'da hayatını kaybetti. Barcelona Akademisi Kuzey Kıbrıs'taki futbol kampını resmi sitesinden kaldırdı. Gelişme Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve elamın baskısıyla gerçekleşti. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, izolasyon siyasetini ve engellemelere karşı duracaklarını belirtti. Muzur Üniversitesi'nde Erasmus programında sahte imza ve davet mektuplarıyla 20 kişilik personel Hollanda'ya gönderildiği iddia edildi.

Üniversite usulsüzlük ve kamu zararı nedeniyle inceleme başlatırken rektör yurt dışı listesini talep etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İngiliz ekonomist Timothy Ash'in bir toplantıda Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Ash, sosyopat liderler çağında olduğumuzu söylediği konuşmasında dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı YPG'nin fesini Suriye toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlenmesi açısından olumlu buluyor. YPG'nin Suriye ordusuna entegre olması uluslararası kamuoyunca takip ediliyor. Spor. Beşiktaş, Juventus altyapısından yetişen 23 yaşındaki Fabio Miretti ile prensipte anlaşarak transferini sağladı. Satın alma opsiyonu 10 milyon euronun üzerinde gerçekleşecek. Golden State Warriors, Stephen Curry ile 29 Ağustos sonrası yeni sözleşme görüşmesine hazırlanıyor. İki sezonluk teklif, 136,7 milyon dolar, 40 yaşına kadar forma giyecek. Ben Simmons, Florida'daki son antrenmanında harika performans sergileyerek Sacramento Kings genel menajeri Scott Perry'nin dikkatini çekti, NBA'ye dönüş umutlarını artırdı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 14 kuruştan, gram altınsa 7073 lira 38 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Hava durumu. Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olurken hava parçalı bulutlu geçecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece, hafif yağmurlu gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak ve orta şiddette sağanak yağmur etkili olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.

0: şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek.

Rafet'in adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.
6: Hedef şaşırtma.

0: Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinem.
1: Saat 20.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim, gün içerisindeki güzellikleri birbirinden değerli sanat müziği eserlerimizle keşfedeceğiz. En güzel eserler bölgenin en güçlü sesinde kulağınızda oluyor ve olmaya da devam edecek. Şarkılar bizi söyler programı boyunca. Güzel bir eser de geride bırakmış olduğumuz ve yine sanat müziğimizin en nadide çalışmalarından bir tanesiyle devam edelim.

sevgili dostlarımız, bugün de sevginin, saygının ve iyi niyetin bir arada olduğu güzel bir gün olsun. Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en keyif aldığınız şarkılarıyla devam ediyoruz efendim. Şimdilerde güzel bir eser daha ağırlıyoruz. Kim seslendiriyor bu eserimizi? Çağdaş yorumundan paylaşıyoruz efendim.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Ben balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim, sizin olmayı ve sizinle güzel şarkılar, güzel duygular paylaşmayı çok seviyoruz. Bugün de şükürler olsun bir aradayız ve en özel eserlerimizle Şarkılar Bizi Söyler programına devam ediyoruz. Bir Emel Sayın çalışmasını ağırlayacağız şimdilerde.

0: Çeşme.
1: Sevgili dostlarımız, günün her saatinde yanı başınızda olmaya devam ediyoruz. Bizleri şu dakikalarda evinden, iş yerinden, araçlarından, cep telefonlarından ve internetleri başından dinleyen sevgili dostlarımız var. Onlar şarkılarımıza ve programımıza eşlik etmeye devam ediyorlar. O halde eşlik edeceğiniz güzel eserlerimizden bir tanesini daha siz sevgili dostlarımızla buluşturalım. Radyolarımızın sesini biraz daha açalım, ne dersiniz?

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

canım. Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın canımsın. İstek ölen olayım. İstersen öldür beni. Başkasını seversen bil ki yaşatmam seni. İnan yaşatmam seni.

yoldan ayırma. Seni çok seviyorum, beni yanından ayırma.

Ne olur affet.

0: yaşat
1: Bölgenin en güçlü sesinde Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel eserlerini en sevdiğiniz seslerden paylaşmaya çalıştık efendim. Bugün de program birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek ve buluşmak temennisiyle hoşça kalın. Hepinize mutlu günler diliyorum.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 8464 ve 0356 502 5025. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356-716-1516 0540-650-4050 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356-716-1516 0540-650-4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Maksimum müzik.
4: Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Radyo Sinerji.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu?

Yalanların da kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum. Ama iyileşiyorum ya.

0: Sinerji Gece
1: Konuş. Konuş sevdiğim.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldarsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dedim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.